0: yalnız bir kurum.
1: Tu hemeş on destu pao yi raos tindi.
2: 太阳从东方升起。
0: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.